Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.